Arşı mama ne çatımızın kahtıl marra şovay maşına kasım barışan karlaş Amga joga sajil çekce al hosu buru tümşu tümce altın zekın joge yemşu amdı dara tartar gınca Ya şingan ertin namga gıdık şin şitne tohtun tartar gıdı sarın darın gelga gönlün mağlı dırın tonu bal çengce Şartıs torbu bul bul yolma şili nafça duri bir çengce Sehalla mi aşin şinga çayşan kara camına tuğce Odun harga morul gışın bombus bombus alha tınce Bohun emirli dorsullama bonti soğuka tünül çöngce Boslin te tın te güge tık bu hütün zekı şamlar gıdışın Makşi hamgılla di ün te tın te güne dalda di Ünüfti nar nar gıdışın şo Örgü mırdar gıdışın şo İşin gürni umur şifo Gıldı bi yeftu kartı yin Bıkkalin osti odun yin Örü takste oldu yin Ngod basın çüzürdü yin Asin gajir hur hiin uyda arbi neymin Agoy teyim şu agoy avalga şutırdı yin Ergu mürni buhtuk, tere mahtu lambal horan ayul bukti lisogat Bohta erni ırgit başat ngamılgar yirhin turuid bülgülge Ütkan hollos irsiyim, ınılgan yir tolsiyim Ulgirin tengim bosiyim, de ucilga du sansiyim Mündüstüne hılbır mayga ucuştanar olone Ön hamır, mün mahtu nerçinli bülgülge